0: أنغام من كل مكان، في كل نغمة حكاية، وفي كل إيقاع روح.
1: Eski zaman masalları anlatır, hüznümü huzura dolarsın. Kaşım gözümden çok içim bir parçan. Annem sen benim yanıma kalansın.